Rahı şiirle ağlatırım, neşteri damlatır ben kanarım, neşem ölür leşi ben taşırım öteki

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

Yaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Yeni haftaya başlıyoruz. 6 Temmuz Pazartesi sabahındayız. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepimiz için. Sabah haberleri başladı. Biraz sonra bakalım günün ve haftanın hava durumu bize neler söylüyor. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin. Yok.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Küpe FM'de yeni haftaya duyduğunuz gibi güzel şarkılarla başladık. Yeni haftaya güneşli güzel bir günle başladık. 28-29 öğle saatlerinden sonra da 30 dereceleri görecek hava sıcaklığı bugün Trakya'da. Yağış yok. Rüzgar Poyraz'dan esiyor orta kuvvette. Zaman zaman kuvvetlice esecek. Güzel güneşli bir gün bizleri bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM Reklam.

665. kez gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan belli oldu. Erkan Taş baş pehlivanlığı kazandı. Abisi ondan 3 yaş büyük Mustafa Taş, yanlış hatırlamıyorsam ismini. O da 3. oldu. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin ardından A da belirlendi. Kırkpınar A'sı da belli oldu. Mevcut A 46 milyon 666 bin liralık teklifle mevcut güreş A'sı Ufuk Özünlü bir kez daha A'lığı kazandı.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Yeni saatimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Hafta başında 6 Temmuz pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün bizi bekliyor. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Trakya'da hava sıcaklığı 29-30 derece dolaylarında olacak. Yağış yok. Rüzgar Poyraz'dan esiyor orta kuvvette. Zaman zaman öğle saatlerinden itibarense kuvvetlice esecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceriz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Türk tiyatro sahnesinin usta isimlerinden Ziya Zihni Göktay hayatını kaybetti. Birçok televizyon dizisinde falan da oynadı ama tabii İstanbul şehir tiyatrolarında 28 yıl aralıksız olarak Lüküs Hayat Operetinde görev aldı. Ne şanslıyım ki gençlik yıllarımda 88 ya da 89'da yanlış hatırlamıyorsam sahnede Zihni Göktay'ı da izlemiştim. Harbiye Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda oynuyorlardı o zaman. Televizyon dizilerinde de rol aldı demiştim. Hatta geçtiğimiz aylarda bir tiyatro oyununda düşerek kalçasını kırdıktan sonra bir daha toparlanamadı. Ona bağlı olarak birçok sağlık sorunu gelişmişti. 81 yaşında Zihni Göktay hayatını kaybetti.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Teşap Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo Sıkı Kanallar Toz Çamaşır Deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Teşap Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi gelecek.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM Reklam.

665. kez gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri ve şenlikleri bu yılda sona erdi. Baş pehlivan belli oldu, güreş ağası belli oldu. Edirne yine yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırladı. Ama tabii oraya gidenler arasında şu duruma dikkat çekenler var. Daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Çeşitli vesilelerle yıl içerisinde birçok kez Edirne'yi ziyaret ediyoruz ama mesela bir hatıra, bir şey alacak olsanız, bir magnet, bir anahtarlık, Edirne'nin sembollerinin yer aldığı bu tür böyle minik ucuz hediyelikler Edirne'de bulmak biraz güç aslında. Yani minik böyle süpürgelikler bulunuyor magnet şeklinde, işte sabun belki bulunuyor ama bunlardan daha fazla ve daha ulaşılabilir olması gerektiğini düşünenler de az değil. Hafta sonu sosyal medyada Edirne'ye Kırkpınar şenlikleri dolayısıyla ziyaret edenlerden gelen şikayetlerden bir tanesi de buydu.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin, delisin.

Şimdi isterseniz götürmeyin bakalım. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, yani kısa adıyla DOA. Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. İade edilen her plastik, cam ya da alüminyum içecek ambalajı için 1 lira iade ödenecek. Belli yerlerde, belli marketlerde bu iade makinaları var. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. İlk baktığınız zaman ne güzel, hem çevreye katkı hem de işte böyle pozitif düşünüyorsunuz. Evet, güzel bir taraftan da, ama zaten bu uygulamaya geçilmeden önce mesela aldığınız küçük şişe suların fiyatı işte 5 liradan 7 liraya çıktı. 1 lira iade edecekler. Yani aslında bir anlamda bu geri dönüşüm için zam gelmiş oldu. Hafta sonu sosyal medya hesaplarından gördük, birçok insan evinde biriktirdiği bu ambalaj atıklarını, cam, plastik ya da alüminyum içecek ambalaj atıklarını götürüp oradan birer lira birer lira iade almaya başlamışlar.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Restoranlarda, kafelerde yeni bir uygulamaya geçildi. Toplu tüketim yerlerinde şeffaflık dönemi başladı. Artık kafe, restoran ya da benzeri yerlerde sipariş verilmeden önce seçeceğiniz, yiyeceğiniz yemeğin içerisinde ne olduğu ve kalori miktarları net bir şekilde görülebilecek. 1 Temmuz itibariyle başladı uygulama. 2027 yolu itibariyle, 2027 sonundaysa tüm restoranlarda geçerli olacak. Şimdi zincir işletmelerde sadece uygulanıyor. Menüyü aldığınız zaman seçeceğiniz yiyeceğin artık kalorisi, içerisinde ne var ne yok şeffaf bir biçimde görebileceksiniz.

Hafta başında pazartesi günü aktaracağımız sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başında haber bültenlerimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Küpe FM'i Instagram'dan, Facebook'tan, sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: geçse de... Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı ve gazeteciyi ağırlayacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Sekreteri Thanos Dokos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, dev turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Haftanın o en kritik, en yine mi başladık dedirten ama bir o kadar da taze başlangıcı olan pazartesi sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Takvimlerimiz 6 Temmuz pazartesiyi gösteriyor. Temmuz'un sıcaklığı kapıda, enerjimiz zirvede. Arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasını adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan dinleyiciyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan La Cadral konseriyle de adeta tarih yazan Blok 3 bizleri karşılıyor.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bugün o yataktan zorla kalkanlar, kahvesini alıp derin bir nefes çekenler, yollarda direksiyon sallayanlar. Hepiniz doğru frekansasınız. Önümüzde harika bir hafta. Kulaklarımızda en iyi şarkılar var. Sabah kahvenize tat katmaya geldik. Hazırsanız haftayı resmen başlatıyoruz. Geçtiğimiz gece Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Açık Hava Festivali'nde sahneye çıkarak festivalin en unutulmaz performanslarından birine imza atan, binlerce kişinin doldurduğu festival alanında sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren, enerjisi, şovu ve siyah kostümü içindeki stiliyle geceye damgasını vuran güçlü performansı ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişimle konser boyunca tempoyu bir an olsun düşürmeyen hadise radyolarınızda.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Güzel, huzurlu ve bol gülümsemeli bir pazartesi günü diliyoruz. Bugün 6 Temmuz pazartesi. Temmuz ayının ilk tam haftasına adım atıyoruz. Şöyle bir arkaya yaslanın. Eğer trafikteyseniz de derin bir nefes alın. Sakin olun, aceleye gerek yok. Her şey yetişir. Bugün de her sabah olduğu gibi hayatı paylaşıyoruz. Dertleri bir kenara bırakıp müziğin kollarına bırakıyoruz kendimizi. 25. yıl özel Hit vs. Hit The Remix Volume 2 albümünde Club ve Afro versiyonuyla içimizi işleyecek Yaz isimli eseriyle hüzünlü ama bir o kadar da yaz akşamlarına yakışan bir dokunuş sergileyecek 13 şarkıdan oluşan albümüyle dinleyicileri anılarla ve yeni sounduyla doruğa çıkartacak Işın Karaca bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. Silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çaykur kuru çay fiyatlarına ortalama %15 zam yaptı. Böylece kuru çaya yılbaşından bu yana yapılan toplam zam oranı %40'a ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la ilişkilerinde bir sorun olmadığını savunarak İran'ın nükleer programı konusunda Washington'la ortak hedefleri paylaştıklarını söyledi ve aramızda çatlak yok mesajı verdi. ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye ulaştığı bildirildi.
2: Spor.
3: Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 kaybedip organizasyona veda eden Brezilya'da Neymar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Brezilya, 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takım olarak iyi durumda olduklarını ve İspanya maçına hazır çıkacaklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

bir haftanın ilk gününden Küpe FM stüdyolarından hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Temmuz ayının bu sıcak yaz gününde haftanın öne çıkan müzik gelişmelerini, günün getirdikleri ve ruhunuzu dinlendirecek seçkin ezgilerle yayındayız. Önümüzdeki saatler boyunca yollarınıza yoldaşlık etmek, gününüze eşlik etmek için buradayız. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan Roma ve Ankara'da kliplendirdiği Tam Benim Tipim isimli parçayla buraya kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM

Gözünüzü açtıysanız, alarmı en az 3 kere ertelediyseniz ve bugün günlerden neydi şokunu atlattıysanız tamamdır. Resmen 6 Temmuz Pazartesi. Hoş geldiniz. Haftanın en zor düzlüğünü birlikte aşacağız. Modumuzu düşürmüyoruz. Temmuz sıcağına inat enerjimizi yüksek tutuyoruz. Harbi Açık Hava sahnesinde verdiği konserle sevenlerini mest eden konser biletlerinin tamamının bir ay öncesinden tükendiği, hınca hınç dolan gecede hem kusursuz performansı hem de sürprizleriyle herkesi büyüleyen Harbiye sahnesinin açılışını yakın zamanda yayımlayacağı yeni şarkısı Kalbim Seninle yaparak izleyenlere büyük bir sürpriz yapan süperstar Ajda Pekkan radyolarınızda.

6 Temmuz pazartesinde günün temposu hız kesmeden devam ediyor. Belki iştesiniz, belki yoldasınız ya da evde günlük işlerinizi yapıyorsunuz. Nerede olursanız olun en sevdiğiniz şarkılarla yanınızdayız. Bırakın müzik enerjinizi yükselsin, haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Söz ve müziğini Murat Güner'le birlikte yaptığı özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound'unu bir araya getiren, son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dans pop estetiğiyle buluşturduğu Umrum Dışı isimli yepyeni single projesiyle Mabel Matiz konuğumuz oluyor.

0: seni.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
1: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı ve gazeteciyi ağırlayacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Sekreteri Thanos Dokos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, dev turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

saatlerimiz 12 geçti bile, yani pazartesinin ilk yarısını kazasız belasız atlattık. Herkese taptaze bir merhaba. İş yerinde masasının başında mesaiye devam edenler, dükkanını açmış müşteri bekleyenler, öğle arasında yemeğini yerken kulağı bizde olanlar. Hepinize afiyet olsun, kolaylıklar gelsin. Haftanın o ilk ağırlığını üzerimizden atma vakti geldi. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz radyonun. Çünkü önümüzdeki saatlerde temponuzu öyle bir yükselteceğiz ki pazartesi sendromu falan kalmayacak. Hazırsanız öğle kuşağının ilk hit şarkısı geliyor. Uzun süredir merakla beklenen yeni single çalışmasını hayranların beğenisine sunan, kendi yol arkadaşımla kendi hikayemi yazdım, söyledim ve çektim diyerek yeni projesini büyük bir heyecanla anlatan Yüzlü Kıyı isimli parçayla Betül Demir radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 33 12 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Küpe FM reklam.

Trafikte olanlar, direksiyon başında saatlerdir yollarda mücadele edenler, minibüste kulaklığını takıp kendi dünyasına çekilenler. Hepinize tünaydın. Güzel bir öğle vakti olsun. Takvimler pazartesiyi gösteriyor. Şehir yine hareketli, hayat yine hızlı. Ama biz ne yapıyoruz? Radyomuzun sesini biraz daha açıp o koşturmacaya tatlı bir mola veriyoruz. Öğle kuşağında da en sevdiğiniz şarkılarla yolunuza yoldaş olmaya geldik. Arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın. Müzik gerisini halleder. Sıradaki şarkı yoldakilere gelsin. Yeni şarkısı için megastar Tarkan'la bir araya gelen sözü ve müziği Tarkan'a düzenlemesi, Tarık İster'e ait Sen Var Ya isimli parçayı tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Reymen'e kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Seşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Seşen Migros mağazalarında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Restoranda karşılaştığı bir çiftin ricası üzerine cinsiyet partisinde bebeklerinin cinsiyetini açıklayan ve çiftle birlikte şarkı söyleyen Simge ile hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çaykur kuru çay fiyatlarına ortalama %15 zam yaptı. Böylece kuru çaya yılbaşından bu yana yapılan toplam zam oranı %40'a ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la ilişkilerinde bir sorun olmadığını savunarak İran'ın nükleer programı konusunda Washington'la ortak hedefleri paylaştıklarını söyledi ve aramızda çatlak yok mesajı verdi. ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Törene katılan bazı İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye ulaştığı bildirildi.
2: Spor.
3: Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 kaybedip organizasyona veda eden Brezilya'da Neymar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takım olarak iyi durumda olduklarını ve İspanya maçına hazır çıkacaklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Yine iddialı bir şarkı Manifest'ten geldi. Toz Pembe. Ayrıca klibi de oldukça iddialı olmuş. Yolları açık olsun diyelim Manifest kızların. Gündüz yolculuğumuz başladı. Herkese bu arada iyi haftalar. Umuyoruz ki güzel bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir. Ve yepyeni hafta hepinize umuyorum ki güzellikler getirir. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra yepyenisiyle Demet Akalın'ın ve şarkısı Bir Şey Mi Dedin'in şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

güzel pazartesi gününde en güzel şarkılarımızla gündüz yolculuğumuzda sizlerle beraberiz. Müzikal takınız Kup FM'desiniz. Zinet Salih ve yeniden bizlerleydi. Bu şarkının öncesinde Zinet Salih de Mustafa Sandal için düzenlenmiş olan Saygı Bir Gecesi'nde sahne alan isimlerden bir tanesiydi. En son En Kötü ihtimalle şarkısını başarıyla yorumlamıştı. Ve şu günlerde de kendi şarkısıyla bir kez daha arz endam ediyor. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Mustafa Mert Koç'un. Mustafa Mert Koç özellikle de Sessizim şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı. Çok büyük kitlelere adını duyurmuştu. Bugünlerde bir kez daha hareketli şarkısıyla o da bizlerle, işte yepyeni şarkısı Sar Beni Küp FM'de sıradaki şarkımız. Geçiyor.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam.

0: Gülşen bizlerleydi, Lollipop isimli şarkısıyla. Bu arada çok uzun yıllardır Gülşen'den yeni bir albüm bekliyoruz. Sürekli tarih veriyor ve sürekli erteleniyor. Tam ne kadar zamandır bilmiyorum. Belki de 10 yılı bulmuştur yani. Çok uzun zamandır ertelenen albüm var. Çok ilginç bir süreçtir Gülşen'le ilgili. En son yine 2026 yılının Nisan ayında bir albüm geleceği söyleniyordu. Yine gelmedi ve öyle Gülşen hayranları merakla bekliyorlar. Bakalım ne zaman bir albüm gelecek. İnşallah en kısa zamanda diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Murat Boz'la beraber, o da Kalben diyecek. Müzikal takınız Küpe FM'de.
1: Bana öyle bir umut ver ki asla.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık tarihine ertelendi. Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette turuncu alarm verildi. Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro talep etmesi transferi zora soktu. Sarı Kırmızılıların bu transferde geri adım atması bekleniyor. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Novak Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Roger Federer'in rekorunu geride bıraktı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yanlış bilmiyorsam 19 Temmuz'da final maçı oynanacak. Artık son maçlara geliyoruz. Ve giderek heyecan yükseliyor. Giderek artık her maç daha heyecanlı, daha keyifli. İzlemesi daha zevk veren maçlar haline geliyor. En son mesela gerçekten de çok konuşulan, çok ilginç bir maç oldu. Brezilya-Norveç maçı. Norveç'in yıldız bir futbolcusu var, Haaland. Haaland'ın golleriyle Norveç 2-1'lik bir skorla Brezilya'yı kupadan eledi arkadaşlar. Yani Dünya Kupası demek Brezilya demektir ama tabii ki Brezilya'da elenmeyecek bir takım değil. Üstelik Norveç tarafından elendi. Norveç gerçekten bu şampiyonada oldukça başarılı bir futbol oynuyor. Oldukça güzel skorlar elde ettiler ve yollarına devam ediyorlar. Bu arada bu gece de çok heyecanlı bir maç var. Portekiz-İspanya maçı son 16 turunda. Bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak? Hangi takım yoluna devam edecek? Hangisi kupaya veda edecek? Portekiz ve İspanya'nın maçı da heyecanla izlenebilecek Dünya Kupası maçlarından bir tanesi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Derya Ulu'yla beraber.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sen de onlardan bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
5: FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Rain Man bizlerleydi. Tarkan'a ait bir şarkıyla Sen Var Ya radyolarınızdaydı efendim. 1995 doğumlu kendisi bu arada Rain Man. Normal adı, gerçek adı Yusuf Aktaş. 2015 yılında şöhrete kavuşmuştu. Öncelikle bir sosyal medya fenomeni olarak. Çok takip etmiyordum ama duyuyordum Rain Man paylaşımlarını, karşıma çıkıyordu sık sık, hatırlıyorum o günleri. Scorp diye bir sosyal medya uygulaması vardı o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam. Rain Man de o uygulama aracılığıyla sesini büyük kitlelere duyurmuştu diye hatırlıyorum. Kendisi evli ünlülerimizden bir tanesi biliyorsunuz. Umarız ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut evliliklerini devam ettirirler. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz yepyeni bir Bahadır Tatlıöz şarkısıyla. Burası Küpe FM. Yaşın düşün taşın benle evlenir misin?

0: PFM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'de Şebnem Ferah bizlerleydi. Ben şarkımı söylerken isimli kült şarkısına bir kez daha kulak verdik. 2026 yılı biliyorsunuz Şebnem Ferah'ın geri dönüş yılı oldu. Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla 2 konser verdim. 2 konseri de sevenleri tarafından beğenildi. Büyük ilgi topladı. Sosyal medyada Şebnem Ferah'lı bol bol postla karşılaştık. Benim izleme şansım olmadı ama umarım bir gün olur diyeyim. Şebnem Ferah'tan bu arada yepyeni şarkılar da bekliyoruz. Umarız öyle projeleri de vardır. Bir Teoman cover'ıyla bugünkü programımızı noktalayacağız. Gündüz yolculuğumuz bitecek. Sürpriz ve TNK Teoman ortak çalışması bugünkü son şarkımız. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası da haftanın ilk dilekle müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ekmek.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı ve gazeteciyi ağırlayacak. Dev zirve için Ankara genelinde güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Sekreteri Thanos Dokos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi.
2: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, dev turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Buray yeni şarkısı tam benim tipimi müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Nuşa Dova'a ait olan şarkının klibi Coşkun Turgut yönetmenliğinde Ankara ve Roma.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Tarkan'ın söz ve müziğini yazdığı, Reymen'in seslendirdiği Sen Var Ya adlı şarkı dijital platformlarda yayınlandı. Merakla beklenen ortak çalışma sosyal medyada farklı yorumlar aldı. Bazı dinleyiciler şarkının beklentilerin altında kaldığını ve ikiliyi uyumlu bulmadığını belirtirken, projeyi beğenen kullanıcılar da şarkıya destek veren paylaşımlar yaptı. Bakalım siz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık tarihine ertelendi. Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette turuncu alarm verildi. Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro talep etmesi transferi zora soktu. Sarı Kırmızılıların bu transferde geri adım atması bekleniyor. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Novak Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Roger Federer'in rekorunu geride bıraktı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Özer sanat hayatındaki 50. yılını düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Yarım asırlık kariyerine ilişkin konuşan sanatçı, amatörlük dönemini de dahil ederek 50 yılı geride bıraktığını belirtti. Ben artık tarihim diyen Zerrin Özer, kariyerinin ilk yıllarını ise çok net hatırlamadığını ifade etti.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

müziğinin başarılı isimlerinden Emircan İğrek, 3. stüdyo albümü Fiyakalı'yı dinleyicilerle buluşturdu. Tamamının söz ve müziği Emircan İğrek imzası taşıyan 14 şarkılık albüm, sanatçının bugüne kadarki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

0: gitti.
1: Küpe FM reklam.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

2 saatimizi paylaştık. Programı Hande Ünsal'la kapatıyoruz. Yarın saat 15'te yepyeni şarkılarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gözümde.

0: Yemekle müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Kübe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çaykur kuru çay fiyatlarına ortalama %15 zam yaptı. Böylece kuru çaya yılbaşından bu yana yapılan toplam zam oranı %40'a ulaştı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık tarihine ertelendi. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye ulaştığı bildirildi.
2: Spor.
4: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro talep etmesi transferi zora soktu. Sarı Kırmızılıların bu transferde geri adım atması bekleniyor. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Novak Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Roger Federer'in rekorunu geride bıraktı.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

6 Temmuz 2026 pazartesi 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından Türk pop müziğinin en iyileriyle Küpe FM'de sizlerleyiz. Hepinize hoş geldiniz. Bir yandan da haftanın ilk iş günü geride kalıyor artık ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, Küpe FM'de her zamanki gibi sizlerleyim. Güzel bir yaz akşamı daha Temmuz gününde bizi bekliyor. Bengü ve Ümit Sayın'la başlayalım. Ya sen gidip de radyonuzda.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM en yeni çalışmalara da müzik dünyasının genç yıldızlarını da sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Onlardan birisi de Zeki Argun olacak. Şimdi Simge Sağın'la bir araya geldikleri o yeni şarkı Yeni Biri şimdi 6 Temmuz Pazartesi gününde.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın ilk eve dönüş keyfinde sırada Sefo ile ilerliyoruz. Bir Mustafa Sandal klasiğinin Saygı projesinde seslendirdiği Sefo İsyankar'la radyonuzda.

Park'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çaykur kuru çay fiyatlarına ortalama %15 zam yaptı. Böylece kuru çaya yılbaşından bu yana yapılan toplam zam oranı %40'a ulaştı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık tarihine ertelendi. ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerine uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye ulaştığı bildirildi.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro talep etmesi transferi zora soktu. Sarı Kırmızılıların bu transferde geri adım atması bekleniyor. Wimbledon tenis turnuvasında ikinci hafta başlarken 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Novak Djokovic kariyerine yeni bir rekor ekledi. Sırp tenisçi Wimbledon'da 106. maçını kazanarak Roger Federer'in rekorunu geride bıraktı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, 1 euro 53 lira 52 kuruş, gram altın 6251 liradan, çeyrek altın 10304 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: PFM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park. Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yine muazzam bir konsere imzasını atan Tantaş'ın özellikle bu Temmuz ve Ağustos ayında ve aynı zamanda Eylül ayında da konser performanslarına devam edeceğini söylüyor. Gidişatla şimdi Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
10: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4-469.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM'de Deep Rice ve Jabbar'la artık noktalıyoruz. 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününde beraberdik. Yarın saatler 17'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında, yepyeni bir haftanın daha akşamında sizlerleyim. İyi haftalar diyorum ama hafta çoktan başladı. Sendrom geride kaldı. Klasik pazartesi sendromu biliyorsunuz. Ve tabii ki bir yandan sıcaklar ama yazın en güzel, en tatlı günlerindeyiz. Çok hızlı geçecek. O yüzden kıymetini bilip her anı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu güzellik içerisinde şarkılar çok önemli. Onlardan biriyle başlayalım.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.

Emircan İrek var sırada. En sevdiğim şarkısı Core'la bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde yine güzel bir konser verdi kendisi ve sahnede ağırladığı isimlerden bir tanesi de Fatma Turgut oldu. Ona sahnede eşlik etmiş, beraber güzel güzel şarkılarını söylemişler. Biliyorsunuz sanatçılar böyle birbirlerinin sahnelerine konuk oluyorlar. Fiyakalı albümünün lansman gecesiydi. Gelmiş, geçmiş, geçmişteyi söylediler birlikte. Ben de tabii bunları paylaşanlardan görüyorum her zamanki gibi. Efendim ama biz en sevdiğimiz şarkısıyla Core'la devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Ben Deniz'den Satmışım dinleyeceğiz şimdi. Çok sevdiğimiz bir şarkıydı 90'larda. Bizim de hatta bu şarkıyla ilgili kendi arkadaşlarımla birlikte yaşadığımız çok komik anılarımız vardı. Ama şimdi uzatmayayım öyle. Onları anlatırsam çok uzun olur. Bu arada Ben Deniz sözü müziği kendisine ait Matmazel şarkısıyla yaza damga vurmaya hazırlanıyormuş. Klipse yapay zeka destekli. Zaten yapay zeka çıktı. Herkes yapay zeka ile yapıyor klibi. Çünkü çok ama çok tatlı oluyor. Ben de bayılıyorum yani yapay zekalı kliplere. Tabii ki klibi çekenler de bayılıyor. Çekenler derken şarkıyı söyleyenler. Çünkü istedikleri şekilde çıkıyorlar orada. Ve işte Ben Deniz Satmışım.

0: Reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: olacak gibi değil.
1: Mebrure ile Değilim'le devam edelim. Yeni favorim biliyorsunuz. Bir süre çalacağım. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Bütün dizilerde de çalınıyor. Bu arada bir Japon efsanesi şöyle diyormuş efendim. İster bir makine olsun, ister bir ev, ister bir ilişki. Bakım her zaman onarımından daha ucuzdur. Bakımını yapamadığın şeyi eninde sonunda kaybedersin. Ne kadar doğru değil mi? O yüzden nasıl diyorlar, kendimize ne kadar bakar, kendimizi ne kadar seversek başkalarını da öyle severiz diye ilişkilerimiz için, her şey için de böyle düşünmek lazım. Ve işte Mebrure Değilim.

0: this.
1: Sırada Yaşar var, hep böyle kal diyecek. Talü Şarkıları albümünden çok da güzel yorumlamış. Yaşar zaten Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden bir tanesi. 90'lara da damga vuran isimlerden biriydi. Şarkının adına gelecek olursak hep böyle.

Kal. Vallahi pek kimse için mümkün olmuyor. Hayat içerisinde değişiyoruz. Değişmeyen tek şey değişim. Ya insanın karakteri falan da biraz böyle belli yaşlardan sonra oturuyor. Ama değişiyor ya. İlişki içinde bile insan değişiyor. İlk ayında olan insan olmuyor birkaç sene sonra. O değişen zamanlarda da yine beraber kalabilmek önemli. Ve işte Yaşar hep böyle kal.

senden kimi umutlarımı, kimi inançlarımı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Sefo'yla devam edeceğiz. Yine seni severdim diyecek. Bugün de hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenizi QPFM'e ekleyin. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, programlar, konuklar derken her şey orada sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve tabii ki Güne Veda'da son yılların en sevilen isimlerinden bir tanesi yine sevilen bir şarkısıyla. Yani Sefo yine seni severdim de bizlerle.

0: Reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ'dan bir çifte kavrulmuş dinleyelim mi? Çifte kavrulduğumuz bu sıcak günlerde. Aman Allah'ım, gerçekten çok sıcak havalar. Bakalım ne olacak. Bu arada anksiyete ile ilgili bir araştırmadan bahsedeceğim. Anksiyetesi olan kişilerin endişelerinin büyük bir çoğunluğu hiç gerçekleşmiyormuş, biliyor musunuz? Bu bir rahatsızlık. Bununla ilgili doktora giderseniz tedavi de olabiliyorsunuz. Gitmeyenler de var ama onlara buradan teselli olsun. Bilim insanları endişelerin ortalama %91.4'ünün gerçeğe dönüştürmediğini belirlemişler. Yani hayatın onları gerçeğe dönüştürmediği diyelim, cümle düşük olmasın. Uzmanlar endişeleri yazılı olarak takip etmenin anksiyete yönetimine katkı sağlayabileceğini ifade etmişler. Yani yazacaksınız demek ki bir yere, sonra bakacaksınız olmadı olmadı, oh tamam demek ki olmuyor. Ve işte Emre Altuğ çifte kavrulmuş.

Hadiseyle devam edelim. Ara beni diyecek Hadise. Bu arada üniversite radyolarında en çok yayınlanan şarkı çıkmış Ara Beni. Radyo ve televizyon sistemlerinden alınan verilere göre Haziran ayında Türkiye'de belirli üniversite radyolarında en çok yayınlanan Türkçe pop şarkı Hadise'nin yeni albümünde yer alan Ara Beni şarkısı olmuş. O zaman ne yapıyoruz? Dinliyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.
2: Yalın var sırada, akşam üstü diyecek. Akşam üstleri ne yapabiliriz? Hatta biraz daha böyle ilerleyen saatlerde şöyle yarım saat, bir saat güzel bir yürüyüş yapabiliriz. Neden efendim yapıyoruz yürüyüşü? Tabii ki sağlık için yapıyoruz, formda olmak için yapıyoruz. Vücudumuz tabii ki yürümeye göre endekslenmiş. Oturup böyle günlerce yatmaya göre değil. Kendime söylüyorum bunları. Son dönemlerde yine yürüyüşü aksattım çünkü. Yürürken de www.kupefm.com.tr'yi dinleyebiliriz. Ve işte yalın akşamüstü.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte Güne Veda'da sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kafe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dünyanın en değerli 15 şirketi açıklandı. Teknoloji şirketleri zirveyi kaptı. Teknoloji devlerinin veri hakimiyeti ve kullanıcı kontrolü teknofeodalizm tartışmalarını küresel gündemin merkezine taşırken dünyanın en değerli 15 şirketinin büyük bölümü yine bu teknoloji devlerinin oluşturması dijital düzenin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Yapay zeka, sosyal medya ve dev platform ekonomisinin şekillendirdiği bu yeni çağ eleştirileri ve güç dengelerini yeniden alevlendiriyor. Son yıllarda büyük güç kazanan ve dünyanın en büyük şirketleri listesinde zirveye yerleşen teknoloji firmaları teknofeodalizm kavramının doğmasına neden oldu. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapay zeka ve sosyal medya platformlarının artmasıyla birlikte teknoloji işi yapan firmalar dünyanın en büyük şirketleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Değişen dünya yeni kavramları da beraberinde getirirken son yılların en önemli tanımlaması olarak teknofeodalizm ön plana çıkıyor. Modern dijital ekonominin giderek orta çağdaki feodal düzene benzemeye başladığını anlatan bu kavrama göre eski düzendeki toprak yerine veri ve dijital platformlar, feodal lordlar yerine büyük teknoloji şirketleri mesela Google, Amazon, Meta, Apple gibi çağın öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Teknofeodalizm düzeninde kullanıcılar sosyal medya platformlarına bağımlı hale geldikleri için dijital serfler yani dijital köleler gibi davranmak zorunda kalırken hizmetleri kullanabilmek için verilerini vermek ve ücretsiz emek vermek durumunda kalıyorlar. Klasik kapitalizmin rekabetçi piyasa mantığından da ayrılan bu yeni anlayış, birkaç teknoloji şirketinin bütün veriyi elinde bulundurması, reklamdan haber akışına, alışverişten eğlenceye kadar bütün sektörleri yönetmesi dolayısıyla eleştirilerin odağında yer alıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

FM'den herkese iyi akşamlar. Yeni haftanın ilk akşamında yine birlikteyiz. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Megastar Tarkan Almanya'da verdiği açık hava konserinde yine binlerce kişiyi coşturmuş. Bence gecenin en samimi anlarından biri söylediği türküyü kayınvalidesi ve kayınpederine armağan etmiş. Vallahi bence aileden yine tam not aldı.

Emircan İlek 3. stüdyo albümü Fiyakalı için özel bir lansman gecesi düzenledi. Gecede klasik bir soru geldi. Tabii olmazsa olmaz sorulardan biliyorsunuz ki. Dendi ki sanatçı ya, unutamadığın yaz aşkı var mı? Vallahi bence sanatçı çok samimi bir cevap verdi. Çünkü söylüyorum şimdi size. Unutamadığım bir yaz aşkı olmadı demiş. Ama büyüye inanmadığını da belirtmiş. Yani bence aşk olabilir ama büyü işi ona göre değil.

Tuğba Özerk, Ege Üniversitesi'nin 2026 mezuniyet töreninde sahnedeydi. Son şarkısı Efe'den ilham alan konseptiyle sahneye çıkan sanatçı, Efe oyunuyla geceye ayrı bir hava kattı. Vallahi buna ne denilir ki? Diplomalar alındı, halaylar çekildi, Tuğba da alkışları topladı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin. Delisin, delisin.

Can Ozan ve Beyza Başak Teoman Şarkıları projesinden aşk kırıntılarını yeniden yorumladı. Eskiyi seven de mutlu, yeniyi seven de mutlu. Herkesin playlistine bir uğrayacak gibi duruyor. Hadi şimdi biz de burada

neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Küpe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Mesaiye kalanlara da bol sabır diliyorum. Hani hayat bazen boş ver takılma demeyi hatırlatıyor ya. İşte o hissi kulağınıza taşıyacak bir parça çalacağım şimdi size.

Koray, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahnedeydi. Vallahi buranın şansına da yağmur yağmış ama konseri iptal etmediler. Vallahi ben yağmur altında Buray'ı dinlemeyi, şarkılara eşlik etmeyi çok isterdim. Çünkü o yağmurda şarkı söylemek, eşlik etmek ayrı bir hava katar yani. Zaten konserde de o olmuş. Yani iptal olmak yerine tam tersine şarkılar yağmurun sesini bastırmış.

Mosso Edirne'de tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri kapsamında konser vermiş. Bu kez Sarıyeç Er Meydanı'nda güreşten çok şarkılar konuşuldu. Seyirciler de konser boyunca alkışları ve eşlikleriyle geceye çok güzel renkler katmış. Ben de orada olmak isterdim.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu son bars.

birden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem en yeni içeriklerden hem de sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın. Geri

hikayem bitmedi. Yorgandan yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana ne yazarsan yaz doktor. Ağladım ağlamaklar yetmedi.

eser batıdan. Bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soyu doktor. Al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yataksam emin bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum bir yerde durursun. İnsansın bir yerde durursun, durmadım diplere kavuştum.

gel, öyle seve seve gel. Seni gördüğüm günden buldum belamı. Hadi içe içe gel, inadına yine gel.

çölüm. Her şeyde işte yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.